0: 勇气。
1: Es ilhanın link izahı televizyon, link sağ olsun televizyon.